0: ju veçile radyo yeni. Jo jeta Natalia.
1: Top Albania Radio.
0: Jo jeta Natalia.